Ayşe Sasso da var. Bak hırsa gitsa Sos halifar gibi var. Şimdi selo pizza Şanslı bilisi sakızı Arogo tıveli nakmaları Kanse bivit kuçeri Kotane bivit sakıları Kakara tıveli tebilisi Tavis ciyet çelebi Tavis matzevnis kilebi Sahederebi çelebi Kokoebo idi da Avahilebi